0: 劝。
1: Ki bu? Kim ekle basira? Is everything all right? Ben de işte dan müzik play görürse. Tamam nasıl mı?
2: Şiir yok.